0: Yüz mit mir.
1: Yüz altıyıp bay mai.
0: Jesus.
2: You are listening to Good News Radio.